0: zwar.
1: Niemand wird vergessen.
2: Hiç unutmadık, hiç unutmayacağız.
1: Niemand wird vergessen.
2: Hiç unut